balından baktım sende biraz. Kanlı sen gönlüm değil. Belki acam kalmında fena. Ben çeliden çıngur perelen bir sır olur ama çakay pay ve kelo da sekar jaye. Rotiyen karın kuye tala pıçhade dattin al gavun gupiyen gavun kan gavun sita raja ram. Nir pao minan kar sanç nam jaka ki asal jahan. Sivak sivak karam chadao te niren jina machao sikhi sikhiya gur vichar. Nadar kari nabini karam lagaye par. Bulu chakha chakki chakha.